çakacak. Çünkü çakacak. Çünkü çakacak. Çünkü çakacak. Çünkü çakacak. Çünkü çakacak. Çünkü çakacak. Çünkü çakacak. Çünkü çakacak. Çünkü çakacak.